anasını Yusuf. Ne olarak anlamı uti çıktığını Yusuf. Nakdini denli tüm bir Arap'la yine dedip Ebrel'le. Ve yüp içi fukavuyu nyomeyi cek modi tüm Yusuf'a Ebrel'le medu Arap. Ve amna yen nakci borami hamham yorhametini vahnenni tüm Yusuf Arap'la. Minnah al-Asif Mumbai al-Abd Minnah Yusuf kon nekon ni jam lolo tax ñu bolé al-Asif ak al-Asaf bi firi ñakale ñakale gi mu nekké won bu ko takalé way jurum dugal ko ci tém ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam ñakale gogo ak